Ne bası bir eşan ağzı. Yine ne var baray. Yine bari o yer. Falan ne var şöyle. Haberler açamaz.